Güçün rinni şokbar. Nima rimki şar yo. Sitün sinçin kanzi püri rang yo küyki zokwa şiki. Tabla mega söyni şokse sosi yo. Zokse nintam tu döbe, 您自己两个过错月。